Yebo. Yebo. Uyabona manje. Uyabona manje nginikhumbuza kudala, siyezwana. Nginikhumbuza mzukwane, siyezwana.